Kindin kanı vur gelim, Hatay'a kırgın sallam deyip, Kıranın manaz badışan, Barın giyip aldı deyip, Kamın basan vurdum, Kabarga giyip,

문으로 슬픔 관가에 유출납 칼대대 헤이라작 다가간바라 망다인다 망굴바라 영구유 무수가라 지기가 바라산다들 지시기 이반다들 이부손도 바트라다라 마문다 유룩살대대 하락초걸룩 칼대대 할만배탄다 기바이탄 하불남만 나즈디바이탄 바라랑비긴 줄불서 하라쿤 출력 멀불서 하라탄다이 굽콩가야 하라만 살바이바 아즈간악탈 부르타라 천토속타 갈바이부 힐딘바른 지야담 힐기기시대 트야담 이부손도 갈만빛 아스케르 통토발드딘 하칸천두 비긴기 바트랑졸두 살드딘 Başta kuzu parada değil, barakan yere den görü vala, karakat ufu bölüm beyi, alo kendim gül kankaya, yango yor türlü gördüm beyi, ağa zaba tuvudum, asman yarıgan tuvudum, köga zaba tuvudum, kök yangırgan tuvudum, duvul soğum kuru kurrem, tolkum tuzum duru kurrem, kara tanday kankaylara, kankaylık menden kıra kızlara, kaçmay turum sanışım, giga cerre Bölündüm, usul duruş meydanda Yatıp kaldım, gömüldüm Harmanlı yuvalışım Ayağınız baysalışım Haybalta başka şaketim Oray oğur sütüyende Ot gözündüm, yarık etim Kalkanga kalkanga akışım Kaçmayı turum sanışım Kanmanla sıngır sorun İt durursun salgında Topluluğun duğu taydı Tosu peri ciperi bey Aldım tozum salgında Usul duruşu duruvala Kangaylardan gün Jangdum hayratım bu terleken kaynagan toptu durgunda karış kırday demeken aykırı boktu yeterede aziz kandın yalgısın sarallattın bir sulun kömü koydu götürede akbal tanın çuvağın aykırı naysam kuturdu çubakken yemi yeterim kaldan ruhu kündü at üstündüm dandaytım antarıl tepketene yusu degen bir kankay götürü batka salgança buru kandın der sırgak başın çöp gitti Dede, kara kankayı kanıştırım, kankaylık benden kurulurum. Kaçmayı turum sanırsım, girdim beti usurdum. Koyunga cekcek kan tordum, katulaşım, kağışım, kaçırışım, sunuşum. Tondum çöğüm daldanım, usurdum, kurulurum. Aziz kandın yalgısım, ayağlandım balkanda. Mündüm, mündüm, mündüm, mündüle vuran salganda. Kara tanday öpkün koyu, kaptım cüzü parganda. Kıyımdırdım, kurulurum. Kızılgana zulbu kuru, kızım kundan yemeğe. Kara tağınday kankayga korsumda tüyü verdim Aleken saldım çoğundan yalıp Bül yağında karasan Sarala meni batkulan Sandağın yolu soğuşturgan Atağın ukan çoğu çoğan Atağın gürü dünüge Acayip tanı okulgan Altın oylara çok belip ol Asiz kandın yalgısa Ada girdin uruşun Akbal tanın çubağı Buda girdin uruşa Cana yavay kırgızdır Bar girdin uruşa Köktüm beti çan bozum Gerdim beti kan bozum Kara tağın Дайган гайбе жинген айдап кирдиле. Арыстан мана судугун мына бе